Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza Tüki Fenani Kolevi Kevayi Levetani Ki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Beyti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hulü Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingul İsmi Kelete Giçiyayı O La Zerre Hur Kutabe Şah Şare Ve Hamayı Şület Ve Teli Amına Kalışı Nehi Nebunu Cusur Ucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teli Sibir Çenamı Fayda Abi Seyir Mükemmel Sümey Hayat Dünya Hoş Yaba Bezi Ve Aklı Kim Gelikim Dicine Ağırlı Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhada bir teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azi ve sübün yetu seyir bi kemal kırabı tu deyne kabı de hayya dünya koşava be Azi edi derdi edile hurabı beycun teyni Kundu ve sübün ye kavadı mürün bi beycun teyni Adı şüştü ve sübün ye bi beycun teyni Kefen kirin bi beycun teyni Şere midane bir tavanı şedil abi beycun teyni Tu deyne kabı ve sübün ye damıştır daranı darbe sabı beycun teyni Bir ekhisim bi beycun teyni Bir emidane kabrı kabristani bi beycun teyni Darime kabrı reşu tarih bi beycun teyni Suala kirna kirda bi beycun teyni Terkin amele da bi beycun teyni Tisar şahı maka şahı kirin bi beycun teyni Hüsna khomi da bi kirin bi yakin da şahı da şahı Bu karı bi khili harsali da bezir kabilin Bu işte o yaka şahı

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidilu bir yara wana mezin bi hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelê xwe ra.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Kurd İro, gelleki müda serbilindir. Yeke vakete cani kuhil ve şan dinav çavi düşminda, bu düşmina da. Kahramaniyata gelleki mazınaş, Kurd Kurdistan.

0: rouge, l'enfant rouge. Mon bonheur.
1: Konuşuyorlar mı?
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! All in all day!
2: Ne?
1: All in all day!

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuysun deramın.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kisi ilmi, kisi zanayu, yek kisi nühteyn din.